0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sarımsaklı

0: projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

meyhanesinde bir gece seninle. Seninle

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanan

0: Seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
0: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız Düşünce Kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Sağlık rehberi.

0: riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise beyaz perdede eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İnce Su Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistini hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Biz atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
10: böyle ayrılık olmaz.
8: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
11: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği durumunu bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik ikilemini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler SAS timlerince yerinde imha edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp etmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Kuvvetler Komutanlığı'nın ABD ordusu sivilleri hedef almaz şeklinde açıklamasına tepki gösterdi. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapacağını belirterek seçim olacak ama ülke hazır olduğunda dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Gelecekte Boğaz'dan geçmek isteyen adı geçen gemilerin para cezası, alıkoyma ve el koyma cezalarıyla karşılaşacağı belirtildi. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı son derece endişe duyduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi, parti meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği durumunu bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek, terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik ikilemini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler, SAS timlerince yerinde imha edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: diyorum de.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve ASELSAN işbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp etmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Kuvvetler Komutanlığı'nın ABD ordusu sivilleri hedef almaz şeklinde açıklamasına tepki gösterdi. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapacağını belirterek seçim olacak ama ülke hazır olduğunda dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Gelecekte boğazdan geçmek isteyen adı geçen gemilerin para cezası, alıkoyma ve el koyma cezalarıyla karşılaşacağı belirtildi. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı son derece endişe duyduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi, parti meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, adaletin ve bağımsız yargının güçlendiği bir dönem olmasını diliyorum. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında güvenin ve huzurun temelidir. Hukukun kişilere ve koşullara göre değil, herkes için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır, dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkezde ziyaret ederek yapımı tamamlanmak üzere olan il başkanlığı binası için istişarelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 283.354.674 ders kitabının okullarda dağıtımına başlandığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle denizlerdeki av sezonu başladı. Av sezonunun başlamasıyla balıkçı Remzi Yılmaz da Kayseri'deki balık fiyatları hakkında "Bu sene inşallah Kayseri balığa doyacak, denizler taşıyor, denizin yüzü hep balık," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hunat mahallesinde meydana gelen olayda üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından stand taşılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling müsabakaları sona erdi. TFF Kadın Süper Ligi ilk haftanın en golcüsü 3 gol atan Kayseri Kadın FK'dan Leroy En Maus oldu. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le son saniyelerde 7 golle 1-1 berabere kaldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansı ile rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeğe karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği durumunu bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik ikilemini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler SAS timlerince yerinde imha edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
9: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28 gümüş, 41 bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
10: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
7: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp etmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Kuvvetler Komutanlığı'nın ABD ordusu sivilleri hedef almaz şeklinde açıklamasına tepki gösterdi. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapacağını belirterek seçim olacak ama ülke hazır olduğunda dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Gelecekte Boğaz'dan geçmek isteyen adı geçen gemilerin para cezası, alıkoyma ve el koyma cezalarıyla karşılaşacağı belirtildi. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı son derece endişe duyduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi, parti meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, adaletin ve bağımsız yargının güçlendiği bir dönem olmasını diliyorum. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında güvenin ve huzurun temelidir. Hukukun kişilere ve koşullara göre değil, herkes için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır, dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkezde ziyaret ederek yapımı tamamlanmak üzere olan il başkanlığı binası için istişarelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 283.354.674 ders kitabının okullarda dağıtımına başlandığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle denizlerdeki av sezonu başladı. Av sezonunun başlamasıyla balıkçı Remzi Yılmaz da Kayseri'deki balık fiyatları hakkında "Bu sene inşallah Kayseri balığa doyacak, denizler taşıyor, denizin yüzü hep balık," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hunat mahallesinde meydana gelen olayda üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından stand taşılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling müsabakaları sona erdi. TFF Kadın Süper Ligi ilk haftanın en golcüsü 3 gol atan Kayseri Kadın FK'dan Laryo En Maus oldu. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le son saniyelerde 7 golle 1-1 berabere kaldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği durumunu bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik ikilemini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler SAS timlerince yerinde imha edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

0: büyük.
1: Ocak 2010. İstanbul, Essen ve Pex'le birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010. Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010. Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010, Türk-Alman Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan kanunla kuruldu.

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursaspor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

gizleniyor damla. 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, dördü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren bir yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8. sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010. Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist sanılarak ateş açılan köylülerden 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma sundu.

0: kalmışlar.
1: 11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu, Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Darbe Planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010, yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı. 12 Eylül 2010, Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ABD'ye 64-81 yenilen A Milli Basketbol takımı şampiyonada ikinci oldu. 16 Eylül 2010, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy minibüsünün PKK militanları tarafından yerleştirilen mayına çarpması sonucu 10 köylü hayatını kaybetti. Öyle.

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010. ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, adaletin ve bağımsız yargının güçlendiği bir dönem olmasını diliyorum. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında güvenin ve huzurun temelidir. Hukukun kişilere ve koşullara göre değil, herkes için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır, dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkezde ziyaret ederek yapımı tamamlanmak üzere olan il başkanlığı binası için istişarelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 283.354.674 ders kitabının okullarda dağıtımına başlandığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle denizlerdeki av sezonu başladı. Av sezonunun başlamasıyla balıkçı Remzi Yılmaz da Kayseri'deki balık fiyatları hakkında "Bu sene inşallah Kayseri balığa doyacak, denizler taşıyor, denizin yüzü hep balık," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hunat mahallesinde meydana gelen olayda üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından stand açılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling müsabakaları sona erdi. TFF Kadın Süper Ligi ilk haftanın en golcüsü 3 gol atan Kayseri Kadın FK'dan Lario En Maus oldu. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le son saniyelerde 7 golle 1-1 berabere kaldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah,

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği durumunu bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik ikilemini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler SAS timlerince yerinde imha edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çam'la Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28 gümüş, 41 bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: yürümeye hazır olduklarını belirtti. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Kuvvetler Komutanlığı'nın ABD ordusu sivilleri hedef almaz şeklinde açıklamasına tepki gösterdi. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapacağını belirterek seçim olacak ama ülke hazır olduğunda dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Gelecekte Boğaz'dan geçmek isteyen adı geçen gemilerin para cezası, alıkoyma ve el koyma cezalarıyla karşılaşacağı belirtildi. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı son derece endişe duyduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi, parti meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni, yine yalnız başıma. Yanına mı kalırsan

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, adaletin ve bağımsız yargının güçlendiği bir dönem olmasını diliyorum. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında güvenin ve huzurun temelidir. Hukukun kişilere ve koşullara göre değil, herkes için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır, dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkezde ziyaret ederek yapımı tamamlanmak üzere olan il başkanlığı binası için istişarelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 283.354.674 ders kitabının okullarda dağıtımına başlandığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle denizlerdeki av sezonu başladı. Av sezonunun başlamasıyla balıkçı Remzi Yılmaz da Kayseri'deki balık fiyatları hakkında "Bu sene inşallah Kayseri balığa doyacak, denizler taşıyor, denizin yüzü hep balık," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hunat mahallesinde meydana gelen olayda üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından stand açılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling müsabakaları sona erdi. TFF Kadın Süper Ligi ilk haftanın en golcüsü 3 gol atan Kayseri Kadın FK'dan Laruya En Maus oldu. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le son saniyelerde 7 golle 1-1 berabere kaldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: önünde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Sever. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Faciada göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 505.337 müşterisinin kişisel verisini korumayan şirkete 1 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği olduğu açıklamasını yaptı. Bakan Kemal Memişoğlu, 8.401 aile sağlığı merkezinde 31.000 aile hekimiyle vatandaşlara en yakın noktada sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onların eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde afet risklerinin azaltılması, yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirmeden büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayınlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

0: kadar sevgilim.
1: Kiremitçi 2005'te çıkan Yolda Üç Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli Dualar Kalıcıdır, 2009'da Küçüğe Bir Dondurma, 2011'de Selanik'te Sonbahar, 2012'de Gönül Meselesi, 2015'te Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları ve 2016 yılında Kendi Seven Ağlamaz romanlarını yayımladı. Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın-erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yerde gülümseten bir anlatımla işlediği bu ilk dönem romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk Edebiyatı'nda romantik ironi örnekleri olarak değerlendirildi.

Sanatçı, yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te

Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti. Ama belli olmaz.

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polisiye roman analizleri yaptığı Gazete Oksijen'deki köşesinde Kanlı Özgürlük başlıklı yazısında bahsetti. Aldı.

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Doğalar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Arda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Hangisi?

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Jehan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayımladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenleme ile indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, adaletin ve bağımsız yargının güçlendiği bir dönem olmasını diliyorum. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında güvenin ve huzurun temelidir. Hukukun kişilere ve koşullara göre değil, herkes için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır, dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkezde ziyaret ederek yapımı tamamlanmak üzere olan il başkanlığı binası için istişarelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 283.354.674 ders kitabının okullarda dağıtımına başlandığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle denizlerdeki av sezonu başladı. Av sezonunun başlamasıyla balıkçı Remzi Yılmaz da Kayseri'deki balık fiyatları hakkında "Bu sene inşallah Kayseri balığa doyacak, denizler taşıyor, denizin yüzü hep balık," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hunat mahallesinde meydana gelen olayda üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından stand açılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling müsabakaları sona erdi. TFF Kadın Süper Ligi ilk haftanın en golcüsü 3 gol atan Kayseri Kadın FK'dan Laruya Enmaus oldu. Kayseri Spor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le son saniyelerde 7 golle 1-1 berabere kaldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Faciada göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 505.337 müşterisinin kişisel verisini korumayan şirkete 1 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği olduğu açıklamasını yaptı. Bakan Kemal Memişoğlu, 8401 aile sağlığı merkezinde 31.000 aile hekimiyle vatandaşlara en yakın noktada sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onların eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde afet risklerinin azaltılması, yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairliğiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey, ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpgüpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de İz Bırakanlar.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezinde Haikon kentinde tadilatta olan bir restoranda yangın çıktı. Yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. El Niño'nun yıl sonuna doğru olağanüstü güçlenmesi beklenirken, Dünya Meteoroloji Örgütü 2027'ye kadar sürebilecek aşırı hava olaylarına karşı uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Ukrayna'nın aralarında anlaşmaya varması gerektiğini ve bunun için şans bulduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Katz, İran'ın kendilerine saldırı düzenlemesi halinde enerji dahil tüm altyapısını hedefledi.

0: hedef alacaklarını belirtti. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında daha önce tek bir mermi dahi satmamış, Hint şirketlerine toplam 700 milyon euro peşin ödeme yapılmasının ardından istifa etti. ABD'de bağımsızlığın 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında özgürlük, sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz yazısı yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın sona erdiğini ifade etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Umit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihir Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RGS Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
4: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
3: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
3: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
13: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
14: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
15: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından vira bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. Akaryakıt grup ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Trendyol'un 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 90+6. Dakikada attığı golle Metro Holding Kayseri Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, Ozan Ergün kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin, yaptığı işi akşam izlesin, vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok dedi. Akdeniz oyunlarının 13. akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının kadrosu belli oldu. Filenin Efeleri Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesindeki hazırlıkları kapsamında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlı ekip Ankara'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezinde Haikong kentinde tadilatta olan bir restoranda yangın çıktı. Yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. El Niño'nun yıl sonuna doğru olağanüstü güçlenmesi beklenirken, Dünya Meteoroloji Örgütü 2027'ye kadar sürebilecek aşırı hava olaylarına karşı uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Ukrayna'nın aralarında anlaşmaya varması gerektiğini ve bunun için şans bulduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Katz, İran'ın kendilerine saldırı düzenlemesi halinde enerji dahil tüm altyapısını hedef alacaklarını belirtti. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında daha önce tek bir mermi dahi satmamış, Hint şirketlerine toplam 700 milyon euro peşin ödeme yapılmasının ardından istifa etti. ABD'de bağımsızlığın 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında özgürlük, sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz yazısı yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın sona erdiğini ifade etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: En büyük başarımız ürettiğimiz ürünlerin hemen hemen öncelikle Kayseri'de sonra bütün dünyada mutfakta yerlerini alması. Ne yapıyorsak sattı, ne yapıyorsak sattı. Bu bize daha birçok bir heyecan verdi. Çünkü el üretimi, el yapımı bir ürün, bir kadından çıkan bir ürün. Tamam.

bir vizyon kattı. Ne yapabilirim? Hem kendim için ne yapabilirim? Hem bu bayanlar için ne yapabilirim? Böyle böyle 18 yılı geride bıraktıktan sonra kooperatif olma düşüncesi oluştu bizde. Sadece seramik üzerine, ana başlığımız seramik ama tüzüğümüzde bütün el sanatlarını da barındırıyor. İşte el yapımı takılar, tablolar, dekor malzemeleri vesaire. Envai çeşit hanımlar ne yapabiliyorsa evlerinde ya da butik iş yerlerinde onlarla beraber yol alıyoruz. İçimizdeki yeteneği ne zaman fark ettik? Kooperatif kurulduktan sonra fark ettik. Yeni modeller keşfederek, işte olayın sürecinin içine girerek, araştırarak öyle öyle içimizdeki yeteneği fark ettik. Zaten işimiz çamur. Çamur olunca sürekli şeyler yapmak, el yordamıyla olsun, kalıp yordamıyla olsun. Çamur da bize çok şey kattı, biz de çamura çok şey katmış olduk. Öyle öyle daha çok böyle bir merak uyandı, daha çok sevmeye başladık. Böylelikle yolumuza ilerlemeye devam ettik. O kadar çok eser sattık ki anlatamam size. İlk kooperatifimiz kurulduğunda dediğim gibi el yordamıyla ürünler çıkartmaya başladık. Ne yapıyorsak sattı, Bu bize daha çok bir heyecan verdi. Çünkü el üretimi, el yapımı bir ürün. Bir kadından çıkan bir ürün. Tamamen hem sevgisini katmış, hem emeğini katmış, hem zamanını katmış. Öyle olunca ürünlerimiz çok rahat pazar oluşturduk ve çok rahat sattık. Çok şaşırdık tabii ki bu ürünler nasıl hemen böyle satıldı diye. Çoğunluk zaten alışveriş merkezlerinin standlar kurarak bir satmaya başladık. İşte Kayseri'nin belli başlı büyük alışveriş merkezleri bize bu imkanı verdiler. Biz de orada diğer üreten hanımlarla beraber standlarımızı kuruyorduk. Tabii ki biz seramik üzerine standlarımızı kuruyorduk. Gelen ziyaretçilerimize ürünlerimizi göstererek beğenilerine sunuyorduk. Onlar da alıyorlardı ve bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyordu, çok keyif veriyordu. Ertesi gün tekrar atölyeye gidip tekrar üretime başlıyorduk. Daha bir heyecanlanıyorduk. Sürekli kendimizi daha çok yenileyerek başladı söylediğim gibi. Daha yeni, daha böyle vizyon, daha çok dünyada ne gidiyor, daha çok hanımlar ne seviyor. Toprakla çalışmak çok keyifli. Öncelikle biz işe başladığımızda o kadar yorgun eve gidiyorduk ki anlatamam size. Yani sabah geliyorduk arkadaşlarımızla onun konuşmasını yapıyorduk. Ya ben akşam çok yorgunum, işte sabah yorgunluktan uyanamadım vesaire diye. Onlar da söylüyordu ya biz de çok yorgunduk. Sonra biz toprağın bizim enerjimizi, elektriğimizi aldığını fark ettik. Yani toprakla uğraştığımız için biz yoruluyormuşuz. Sonra tabii ki zamanla 3 yıldır biz seramik işiyle uğraşıyoruz. Zamanla alıştık tabii ki biz buna. Toprakla uğraşmak iyi gelmeye başladı. Yani tamamen özel hayatımızı, işte sıkıntılarımızı arka planda bırakıp tamamen toprakla haşır neşir olmak, ona kendimizden bir şeyler katmak, renklendirmek, pişirmek, sonra beğeniye sunmak çok güzel şeyler kattı. Biz gerçekten işimizi çok severek yaptığımız için her daim, her sabah heyecanla arkadaşlarımızla beraber buraya gelir. Ya ben bugün bunu düşündüm ya da ben bugün bunu gördüm, bundan ilham aldım. Bunu yapalım mı ya da bunun neresini değiştirerek ne yapabiliriz gibi konuşmalar geçer aramızda. Yoksa bizim ilham sorunumuz yok. Her zaman ilham perileri bizim yanımızda. Fırında çatlayan, bozulan ürünler bize çok şey öğretti. Öncelikle bize sabrı öğretti. Çünkü seramik uzun yol alan bir meslek. El emeği bir ürün. Nereden baksanız 6 gün fırında kalma süreci var. Öyle olunca biz de fırına koyduktan sonra seramiklerimizi bir nevi 6 gün unutuyoruz. Ama fırından nasıl çıkacak, nasıl bir manzarayla karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Sır dediğimiz olay. Gerçekten bir sır. Fırını açacağız, renkler soluk mu çıkacak, çatlak mı çıkacak ya da patlamış olarak mı çıkacak, diğer ürünlere zarar vermiş mi, plakaya zarar vermiş mi? O yüzden öncelikle bize sabrı, biten bir işi baştan başlamayı öğretti. Sıfırdan başlamak herkesin korkusu. Çünkü geleceği göremiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz. Bu iş hakkında bir deneyiminiz yok. Bize ne getirecek, biz ne katabileceğiz, başarabileceğiz mi, giderlerini karşılayabileceğiz mi? Elbette ki çok korkularımız oldu. Ama dediğim gibi yani kooperatifçilik imece usulüyle en az 7 kişiden oluşan bir kadın topluluğu. Biz zaten kadın kooperatifiyiz. Öyle olunca sadece tek kişi için zor olabilir bunlar ama 7 kadının gücünü birleştirmesi, birbirine ilham olması, birbirinin cesaretlenmesi, işte modumuzun düştüğü yerde hayır olur mu tekrar baştan başlıyoruz demesi. Öyle olunca biz bunun güçlüğünü çok çekmedik. Çok bir zorlukla karşılaşmadık bir kadın olarak diyeyim. Çünkü kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Bir anlamı olur. Bir güzellik katar başta da dediğim gibi. Öyle olunca bir zorluk karşılaşmadık. Yani önemli olan kesinlikle üretmek, ürettiğimizin pazarını oluşturmak ve bunun karşılığını en güzel şekilde almak. Bana göre başarının tanımı, başarı hedeflediğimiz noktaya ulaşmaktır aslında. Ama kişiye göre başarı değişir. Örneğin bir öğrenci için başarı karne notlarının yüksek olmasıdır. Bir sporcuya göre altın madalya kazanmaktır. Bir anneye göre ahlaklı, başarılı, güzel çocuklar yetiştirmektir. Biz hem bir anneyiz, hem de seramikle, bir sanat dalıyla uğraşıyoruz. Bizim de en büyük başarımız

ürettiğimiz ürünlerin hemen hemen öncelikle Kayseri'de, sonra bütün dünyada mutfakta yerlerini alması. Şu andaki aklımla baştaki gülümsere ne söylerdim? Belki de tek başıma olmadığım için, çok zorlukla karşılaşmadığım için, kooperatifçiliğin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bildiğimiz için, birlik beraberlik içinde olduğumuz için, o yüzden çok bir geçmişteki gülümsere çok söylenecek bir söz yok. Yani birlikle her şeyin olabileceğini söylerdim, içinin rahat olmasını söylerdim ve nihayetinde böyle de oldu. Üretmek çok güzel. Yani ben kendim lise mezunuyum. Hayata çok erken atıldım. Çocuklarım büyüdü ama sürekli bir üretme merakı vardı bende. Yani ürettiğimiz takdirde var olacağımızdan, ürettiğimiz zaman kıymetleneceğimize her zaman ben inandım. Gerçekten de öyle. Ürettikçe daha çok çevrem oluştu. Ürettikçe kazanmaya başladım. Kazandıkça etrafıma daha çok faydalı olmaya başladım. Öncelikle aileme. O bakımdan en büyük tavsiyem hanımlara üretmekten vazgeçmesinler. Her zaman üretsinler. Ürettiklerinde her zaman değerli olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar.

0: nasıl başardım sona erdi. Fabrika başlıyor.
1: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. 2 evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz, Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok, meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumsbol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben Bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun %42'sinden fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık 1/4'ünü temsil eden ekonomik büyüklüğüyle, uluslararası ticaret, yatırım ve enerji ulaştırma alanlarında öne çıkan bölgesel yapılardan biri haline geldi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarında büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasının 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analizlerine göre kamu öncülüğündeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması deprem illerinde kira enflasyonunu belirgin biçimde yavaşlattı. Bu etki 2026'da depremde dolaylı etkilenen illerde de yayıldı. Konut arzındaki toparlanmanın kira artışlarını önümüzdeki dönemde de baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyürken bilgi ve iletişim faaliyetlerinin büyüme serisi 5 GB yatırımlarının da etkisiyle 10. çeyreğe çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,32, euro 56,25. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6870, çeyrek altın ise 11214 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük ise 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Bünyan, Özvatan, İncesu, Pınarbaşı 28, Akkış'ta Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Felahiye 29, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 26, Nevşehir 27, Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise tam 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezici Radar bu hafta dünyaca ünlü mimar Koca Sinan'ın, Mimar Sinan'ın memleketi Arnas'ta. Arnas'ı gezeceğiz sizler için ve çok güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Şu anda Arnas'ın girişindeyiz. Hem eski yapıları hem de yeni yapıları bir arada görüyorsunuz. Hadi Arnas'a doğru yol alalım. Tabii ki Arnas'a gelmişken dünyaca ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın doğduğu evi görüntülemeden gitmek olmazdı. Mimar Sinan'ı rehberimiz Ahmet Bektaş'tan dinleyeceğiz. Hem Mimar Sinan evini hem de Mimar Sinan'ı bizlere anlatacak. Merhaba, nasılsınız?
1: Öncelikle hoş geldiniz, iyiyiz. Sağ olun. Tabii ki sizlere de teşekkür ediyorum, sükürtüğümüze büyük bir destek verdiğiniz için. Kayserilerin Sinan'ı tanıması lazım her yönüyle, sürekli söylüyoruz. Bizim meşhur insanlarımızdan biridir, Türkiye'nin meşhur insanlarından biridir. Bu meşhuriyet Sinan aslında burada yetiştirmiş, burada ortaya koymuş bir sanat dalı vardır. Bölgenin krater olması, insanların bunu sanata dönüştürülmesi, bu işi burada insanlar iletken hale dönüştürmüş, bunu sanat haline dönüştürmüşler. Bu Sinan'dan önce de, yüzyıllar öncesinden, Sinan'dan sonra da devam eder. 11. yüzyıldan 15. 20. yüzyıla kadar sanat burada devam etmiş. Halen bu kaynaklardan, bu işlerden, bu sanat taş ocaklarına ekmek yiyen insanlar halen günümüzde devam ediyor. Sinan ismi aslında semboliktir. Mimar olduğu için, koca mimardı, heybetli görkem eser yaptığı için koca mimar demekle Sinan'ın 50 tane kadar da yüce ismi vardır. Kanuni Sultan Süleyman'a Sinan'a ne diyor? Mimar Sinan'a Piri Mimar Hazretleri diyor. Pirlerin piri, mimarların mimarı, mühendislerin mühendisliği geçer. Hürrem Sultan ne diyor? Yusuf bin Abdullah diyor, Sinan'ın isimine tekabül ediyor aslında tarihte. Sinan Kayseri'dir. Nasıl Seyit Burhanet Hazretleri Kayseri ise, nasıl Mimar Sinan Kayseri ise, Sinan'a bizim Kayserilerin sahip çıkması lazım.
0: Buradaki ev de tabii ki Mimar Sinan'ın babasının evi.
1: Tabii, geçmişine ait bir ev.
0: Geçmişine ait bir ev ve insanlar merak ediyorlar.
1: Merak ediyorlar.
0: Çok güzel detaylar var. O günün hakikaten aklıyla, bilimiyle, bugün bile bizi hayrete düşüren detaylar var.
1: Ulaşamadığımız detaylar bunlar Sinan.
0: Kesinlikle. O detaylardan da izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Şimdi o detaylar aslında Sinan'ın akustik dediğimiz, Sinan'ın mühendislik işidir.
0: Tabii.
1: Arnas'taki bu seten önünde bu Arnas 30 tane vezirhanenin yağları elde ediliyor. Izgün, belemi, zeyrek ayrı ayrı yağlı alınıyor. Aydınlatmada yemekte, boya sanayinde salata çıkartılan yağ çeşitleri vardır. Aydınlatmada olan Süleymaniye'nin ne yapıyor? İstenme Süleymaniye'de yanan kandillerde İş odasına gidiyor. Yağlı bitkinin yağlı iş olduğu için ondan mürekkep elde ediyor Sinan. Hat sanatında, cülüs sanatında, Kur'an ayetlerinde artık hala Sinan'ın İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde Sinan'ın yazıldığı eserler doğal yağdan, organik yağdan, bezi yağının içinden elde edilen halen eserler duruyor Süleymaniye'de şu anda.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey verdiğiniz
1: sağ olun,
0: bilgilerden
1: teşekkür
0: dolayı.
1: Ederiz.
0: Çok sağ olun. Arnas'ın her bir köşesinde bir güzellik var. Hem turizmle ön plana çıkıyor hem de tabii ki bağ, bahçe, bostan işleriyle de uğraşıyor Arnas'ta hemşehrilerimiz. Hamdi amca yanımda. Hamdi amca nasılsın?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hamdi amca ne ekiyorsunuz burada? Üzüm bağları da varmış. Ne kadar ya, güzel.
2: Üzüm bağı var. Bağdan başka da bir şey yoktur.
0: Üzüm mü var sadece?
2: Sadece üzüm var. Meyve de.
0: Meyve ağaçları da var. Onlar da çiçek açtı. İnşallah bu sene umudumuz soğuk almaması. Evet. Soğuk almadı değil mi ağaçlar?
2: Yok.
0: Gayet almadı. Güzel. Süper.
2: Almadı.
0: Bir ara bir korktuk acaba soğuk alır mı diye ama almadı. Şimdi üzüm yetişiyor efendim. Arnas'ta tabii ki bu üzümün neticesinde de çok güzel pekmezler yapılıyor hasat sonunda. Şimdi olayın başlangıcındayız şu anda. Tamam. İlk aşamasındayız değil mi Hamdi amca?
2: Evet.
0: Şimdi neler yapılır bu bağda, bostanda?
2: Budaması yapıldı.
0: Budama peki. Nereden yapılır? Yani tam olarak neresi kesilir budanırken?
2: Şimdi budanırken şu uçlarda... Mesela şurada iki gözlerden 2-3 tane veya 4 tane bırakırsın. Hı hı. Ondan sonrasını kesersin. Gözün üstüne kesilmez. Yan tarafından bak böyle kesilir. Su oraya akmayacak. O gözünü kör etmeyecek.
0: Olay bu. Asmanın gözünü kör etmeyecek.
2: Şuradaki gözü kör etmeyecek.
0: Peki bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor asmayı?
2: Bundan sonra artık vermesini bekliyoruz. Zamanına göre üzümünü gösterirse, üzüm olduysa, varsa herhangi bir olur ama bazen de olmuyor işte. Soğuk alıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra beklemek gerekiyor.
0: Yani gübre mi atarsınız, ilaçlama yapar mısınız bu süreçte?
2: İlkbaharda zaten gözünü açarsın asmanı.
0: Evet.
2: Bu şekilde açılıyor şöyle. Buraya gübreyi saçarız böyle.
0: Peki ne kadar pekmez çıkıyor hasadın sonunda?
2: Vallahi işte orası belli olmuyor.
0: Kısmet mi? Orası kısmet.
2: Orası belli olmuyor.
0: Hande amca teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah. İnşallah. Allah'tan bir mali çıkmaz. Don olmasa i̇nşallah. Güzel mahsul alırsın inşallah. Gerçekten Anadolu kadınına hayran kalmamak mümkün değil. O kadar güzel ekmekler yapmış ki Nuriye ablam burada. Biz de onları sizler için görüntülemek üzere geldik efendim. Arnas'ta biraz daha böyle tandır şekli farklı diyebilirim. Biraz yüksekte. Nuriye abla da yüksek bir yere oturmuş. Elleriyle maşallah o eliyle yapıştırıyor tandıra ekmeği. O kadar da güzel kokmuş ki mis gibi ekmek kokuyor her yer. Nuriye abla kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyiyiz. Sizi gördük daha iyi oldu.
0: Elin yanmıyor değil mi? Ne güzel yapıştırıyorsun.
3: Yok, yanmıyor.
0: Artık demek ki alıştınız, ilmini öğrendiniz.
3: Alıştık.
0: Hafiften su yapıyorsun üstüne ve elimle yapıştırıyorsun tandıra. Doğru. Nasıl yapılıyor? Burası beton galiba. O kısmı oymuşlar.
3: Bunu buraya koyduk tandırı. Etrafını doldurduk külle.
0: Çok güzel.
3: Kendimiz yaptık.
0: Evet, içinde ateş yanıyor.
3: Ateş yanıyor.
0: Kenarlarında da ekmek pişiyor.
3: Evet.
0: Peki düzenli yapar mısın bu ekmeği?
3: Devamlı pişiririm.
0: Sürekli pişiriyorsun.
3: Evet, devamlı pişiririm.
0: Ben şunu göstereceğim. Bu muhteşem bir şey.
3: Dorak.
0: İnsan dorak yoğurdu.
3: Evet.
0: Hakikaten o kadar lezzetli bir yoğurt ki Arnas'a özel değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi burada bu dorak taşının içinde bekliyor bu yoğurt. Artık böyle süzme yoğurt kıvamına geliyor. Onun da şimdi böyle mis gibi sıcak pişmiş
3: sıcak
0: ekmekle.
3: Sıcak
0: muhtarım dedi ki bu ekmekle bu dorak yoğurdu kardeşmiş. Yani bu olmadan bu olmuyor, bu olmadan bu olmuyor. İkisi birlikte yenmesi gerekiyormuş. Şimdi bu yoğurt bildiğimiz usulle mayalanıyor. Mayalandıktan sonra bu yörede çıkan dorak taşının içine yerleştiriliyor. O fazla suyu taş tarafından emiliyor, çekiliyor. Geriye şu şekilde süzme yoğurt kalıyor. Yani gelin lezzetini siz tahmin edin, öyle söyleyeyim. Bir taraftan da yine yöreye has bir çemen var.
3: Çemen.
0: Sen mi yaptın Nuriye abla bunu?
3: Ben yaptım, ben kararım.
0: Ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: İşte böyle Anadolu kadını. Ekmeğini kendi yapar, yoğurdunu kendi yapar, çemenini kendi yapar. Daha neler neler el emeğiyle buradan çıkar. Şimdi şöyle, çemeni herkes bilmez de biz biliriz. Yani Kayseriler bilir. Değil mi? Şimdi bu çemeni şu sıcak ekmeğin üstüne şöyle sürelim. Bunu böyle yiyeceğiz değil mi Nuriye abla?
3: Evet.
0: Amcamla birlikte hem
3: evet,
0: torunlarla ilgileniyorsun.
3: Evet. Aynı.
0: Şöyle dönüp onu da bir çekelim, ona da bir selam verelim. Nuriye ablanın eşi Adnan abi. Adnan abi nasılsın?
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
0: Bizdeyiz. İyi olur Allah tabii insan şöyle hanımı tandırda ekmek pişirirse, torunlar yanında olursa. Evet. Değil mi?
4: Tabii.
0: Nasıl geçiyor hayat Arnas'ta?
4: İyi, fena değil yani.
0: Güzel geçiyor yani.
4: Geçiyor, evet.
0: Sağ olun böyle bizi ağırladınız bugün. Teşekkür ediyoruz hem rica Nuriye ederim, ablaya hem size. Ayrıca ev de dikkatimi çekti. Çok şirin. Sarı laciverte de boyanmış. Fenerbahçe'nin amblemi de oraya evet, yerleştirilmiş. Evet. Dikkatimi de çekti. Çocuklar mı Fenerbahçe? Tutkunlar galiba.
4: 40 yaşının üstünde oğlum da büyük yani tır şoförü.
0: Hı-hı. Böyle Fenerbahçe taraftarı yani. Evet, bunu evinde evet, yaşatmak istemiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Adnan abi. Biz şu ekmeğin tadına
4: rica
0: bakalım
4: ederim,
0: ya. Bol bol
4: rica
0: yiyelim
4: ederim,
0: biraz.
4: Tabii,
0: çok
4: tabii,
0: sağ ol.
4: Tabii.
0: Atlı birlik duydum, atlı polis duydum, atlı okçuluk duydum da atlı muhtarı da Arnas'ta duydum.
5: Evet.
0: Muhtarım merhaba.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız, hoş bulduk.
5: İyiyiz, uğraşıyoruz. Atımızla, simetle atımızla dört nala koşturmaya devam ediyoruz.
0: Siz muhtarlığı dört nala yapıyormuşsunuz.
5: Evet, dört nala.
0: Atla.
5: Aynen, at bizim iki ayağımız yetmiyor. Atla beraber sekiz ayak olduk. Sekiz ayak birden koşturuyoruz hizmet için. Köyümüzün adını duyurmak için, maksat gösteriş değil, maksat Arnas'ın tarihi, kültürel bir yeri olduğunu vatandaşlarımıza tanıtmak için atımızla dikkat çekme amaçlı biraz hizmet yapıyoruz.
0: Yani biraz Arnas'ın turizmine katkıda bulunmak
5: tabii,
0: istiyorsunuz
5: tabii, tabii,
0: muhtar olarak.
5: Yani hizmet yapıyoruz derken, yani sağ olsun Melik Gazi Belediye'miz elinden geleni yapıyor ama bizim sadece işte arazi yollarımıza atımızla gidiyoruz. İşte dikkat çekme amaçlı işte başkanlarımız falan geldi böyle atla karşılama yapıyoruz.
0: Çok güzel.
5: Onların da çok hoşuna gidiyor. Mimar Sinan'ın evine gelen turistlere böyle atla karşılayınca biraz daha bir hoşlarına gidiyor.
0: Evet.
5: İşte atlı muhtar diye dört nala koşturuyor diye. Biz de güzel tepkiler aldığımız için Atla 4 nala hizmet yapıyoruz.
0: Vallahi çok güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel olmuş. At bizim için önemlidir. Tabii. Yöremiz için de
5: at
0: önemli.
5: At Türk'ün kanadıdır.
0: Kesinlikle öyle. Atın ismi Deli'ymiş.
5: Atımın ismi aynen. Deli, Deli'ne ismine de tepki verir.
0: Evet, hemen böyle bir kafayı salladı.
5: Böyle Deli dedim miydi biraz kulakları falan oynadı. Bunun kulak tepkisinden ne yapmak istediğini ben anlıyorum.
0: Anlıyorsunuz değil
5: olarak.
0: Mi? Evet.
5: Onun için elimizden geldiği kadar görevimizi layıkıyla yapmaya, vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz.
0: Evet. Yat diyorsun yatıyor. Evet. Kalk diyorsun kalkıyor. Evet. Bazı şeyleri de öğrenmiş. Harmandalı bile oynuyormuş.
5: Evet. Kimi bazı arkadaşlar diyor ki ya senin atın işte harmandalı oynuyor. Ya muhtarım işte oğlumun işte sünneti var. Ha bir gün böyle getirsen oynatsan. Hayır elimizden geldiği kadar da yetişiyoruz. Hı-hı. Oynatmaya da çalışıyoruz yani.
0: Evet cinsi ne? At da güzel bir at ama maşallah diyelim. Allah
5: Azerbaycan Karabağ atı.
0: Karabağ atı.
5: Yerli Azerbaycan Karabağ atı. Zaten normalde her atı. Şu anda yani Kayseri'nin geldiğinde atçı arkadaşlarımız da var. Böyle ata binen arkadaşlarımız da var. Otur deyince oturmaz. Neden oturmaz? Şimdi eğitime açık bir hayvan olması lazım. Atıyorum kangal köpeğine atıyorum otur deyince
0: oturuyor. Otur dersin oturur evet.
5: Kangal köpeği oturmaz. Oturmaz ama o doğada şeyini görevini yapar. Ama öyle kurt köpeklerine böyle eğitime açık köpeklere otur dersin otur. Bu da aynı o tip yani.
0: Evet.
5: Yenili hayvan oturtamazsın.
0: Anladım.
5: Kesin bir sakatlık verir. Ama bu hayvanla ben işte 5 yıldır ben de taylığında da zaten bendeydi. Elimden geldiği kadar zamanımı ayırıyorum, tımarlıyorum. Böyle at senin ne yapmak istediğini psikolojini otomatikman anlıyor.
0: Evet.
5: Böyle psikolojisi bozuk deliler yani psikolojim bozuk falan. Hı-hı. Onlara hiç gerek yok.
0: Evet.
5: Bir tane at alın eğer yeriniz müsaitse. Hı-hı. Besleyin atınızı tımar edin. Emin olun. En iyi
0: size terapi iyidir. Gibi olacak
5: yani çok
0: diyorsun.
5: Güzel bir terapi olacak.
0: Maşallah diyelim size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
5: Ağır nasımızı tanıttığın için, ağır nasımızı gezdiğiniz, gösterdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ağır Nas Mahalle Muhtarı Cem Güven atıyla mesleğini icra ediyor.
5: Evet,
0: sağ olun efendim. Teşekkürler.
5: Sağ olun.
0: Taşı toprağa altın dedikleri yerlerden biri de galiba Ağırnaz. Altın gibi bir taş çıkıyor buradan Ahmet Bey. Aslında, onu da sizden dinleyeceğiz.
1: Aslında doğru. Taşa ruh veren, ilim veren insan buradan dünyaya kopmuş gitmiş. Dünya evet, bunu doğru. Konuşuyor. Adem Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın memleketinde bir de önemli bir taş var.
0: Evet.
1: Türklerin tarihinden, Türklerle Anadolu'ya gelmiş bir taş. Tabii ki tarihte yoğurt bulunur 5000 yıl önce. İşte yoğurt çok olduğu için, hayvancılık çok olduğu için bunları tutma gerektiriyor.
0: Saklamak
1: ne de
0: lazım değil mi?
1: Bir de tutman gerekiyor. Kabın kacağın yoktur. Artık taşları oyaraktan, şekillenerekten yoğurtları inek yoğurdu, koyun yoğurdu, keçi yoğurdu, camız yoğurdu, elinde olan canlı türlerinin ellerini yoğurdu şekillendirip bunların içerisine döküyorsun. Bunun ismi Süzen taşı diye geçer birincisi. Hı. Dorak taşı da diyoruz. Duran anlamına gelir. Süzen anlamına gelen. Bu gözenekli bir taştır.
0: Hı-hı.
1: Onun gözenekleri sıvıyı veriyor, katı tutuyor. İçinde katı tutarken bunun kaymağını, vitamini, protein içinde kalıyor. Yüzlerce yoğurttan, kilo yoğurttan daha büyük duraklar yapılıyor. Bunlar biraz daha küçüldü şimdi. Hı-hı. Binlerce kilodan yoğurttan az bir yoğurt elde ediyoruz. Yani 5 kilo yoğurttan 200 gram, 100 grama kadar yoğurt düşüyor bu.
0: Çok güzel. Şimdi onun tadına baktık biraz önce Nuriye ablanın evinde. Dorak taşında olgunlaşan, süzülen yoğurdun lezzetine baktık, muhteşem güzeldi. Krater bir taş dediniz.
1: Evet, krater.
0: Bu taştan da dorak ismi verilen bir işte kase gibi, süzek gibi diyebiliriz.
1: Süzen taşı.
0: Evet, böyle Süzen bir taşı. Taş oluşturuluyor. Tabii bir de bunları işleyen ustalar var.
1: Usta çoktu Ağırnaz'da.
0: Mevlüt amcayla da müsaadenizle.
1: Tabii ki.
0: Şöyle konuşacağız. Mevlüt amca, bu taşın ustasısın sen.
2: Bir dakika ben sana anlatacağım.
0: Anlat amca.
2: Şu masa değil mi?
0: Evet.
2: Bu masanın dört tarafını oyarık biz. Bu dört tarafını oyduk muydu? Bak çiviler burada duruyor. Bunu tabandan çivilerik. Çiviledik miydi? Bunun planı alırız. Mesela ev yaptırıyor. Onun taşını plan yapacağım, yaptıracağım. Ondan sonra pergeli alın, pergelinden temizlen yengem. Pergelinden temizlen, ondan sonra içine oymaya başla. İçini yapan, ayağını yapan. Bunu Kayseri her zaman kullanır. Kayseri diyor, Kayseri'nin etrafındaki İstanbul'a, biz bunları İstanbul'a Sibelius olarak gönderiyor.
0: Ağırnaz'da bağ bahçe işlerine göz attık, atlı muhtarı görüntüledik, dorak yoğurdunun lezzetine baktık, tandır ekmeğiyle biraz şöyle mis gibi kokulara daldık. Gezi Radar'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya yepyeni bir bölümle, yepyeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
2: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocaeli'mizin her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
2: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından Vira Bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktardığımız programımızda bugün 2015 yılına gideceğiz.

6 Ocak 2015. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü'ne Rusya vatandaşı Diana Ramazova tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru ise yaralandı. 3 Şubat 2015. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bank Asya yönetiminin %63'üne el koydu. 10 Şubat 2015. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan seçilirken, Yargıtay Başkanlığı'na da İsmail Rüştü Cerit seçildi. 13 Şubat 2015. Bedelli askerlik için 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru süresi sona erdi. 2 aylık süreçte 200 bin kişinin başvuru yaptığı açıklandı. 14 Şubat 2015. Mersin'de tecavüz edildikten sonra cinayete kurban giden Özgecan Aslan defnedildi. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi.

17 Şubat 2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketi düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda kavga çıktı ve 4 milletvekili yaralandı. 20 Şubat 2015 Ege Üniversitesi kampüsünde Ülkü Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması yasa dışı YDGH üyeleri arasında çıkan olayda Fırat Çakıroğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti. 22 Şubat 2015 Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonuyla Suriye'ye girdi. Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askeri, Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyaları çıkarttı ve türbeyle yakınındaki karakol patlayıcıyla imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 24 Şubat 2015 Malatya 7. Anajet üstünden gece uçuş eğitimi için havalanan Phantom 2 RF-4 E tipi keşif uçağı, Akçadağ ilçesi İkinciler Köyü yakınlarında iniş için alçaldıkları sırada çarpışarak düştü. Kazada 4 subay şehit oldu. 26 Şubat 2015 Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 28 Şubat 2015 PKK'nın hapisteki eski lideri Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle gönderdiği açıklamada silah bırakmak için kongre toplanması çağrısında bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. 13 Mart 2015, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Amerikan Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı, Laskiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 25 Mart 2015, İstanbul Kağıthane'de Adımlar Dergisi'ne ait büroda patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 27 Mart 2015, kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

0: gerisi kolay.
1: Gün gece 31 Mart 2015. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandı. Ekim ayında yayınlanan raporda kesintilerin nedeni olarak Osmanca Kurşun'la arasında yer alan 400 kilovat iletim hattı aşırı yüklenmesi gösterildi. 31 Mart 2015. İstanbul Adalet Sarayı'nda yasa dışı DHKPC örgütü üyeleri tarafından savcı Mehmet Selim Kiraz öğlen saatlerinde rehin alındı. Cumhuriyet Savcısı Kiraz, saldırganlar tarafından öldürüldü. İki saldırgansa yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi. 1 Nisan 2015. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına biri kadın, iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan öldürülürken diğeri yaralı olarak yakalandı.

ne oldu bize? Ay güneşe sen bana darbın yine. Boş masalarda

6 Nisan 2015. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen rehin alma ile ilgili görüntülerin yer aldığı Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Daha sonradan içeriği kaldıran Facebook'a 4, YouTube ve Twitter'a 8 saat sonra erişim sağlandı. Google'a ise uyarı gönderildi ve içeriklerin kaldırılmasından dolayı erişim engeli konulmadı. 11 Nisan 2015. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Tütek köyündeki ağaç dikme etkinliği için güvenlik önlemi alan askerlerle PKK üyeleri arasında çatışma çıktı. 12 saat süren çatışma sonucunda 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK'lı ise ölü olarak ele geçirildi. 11 Nisan 2015. Avrupa Parlamentosu, 1915'te yaşanan Ermeni Kırım'ı olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 25 Nisan 2015. Türk Hava Yolları'nın 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan uçağı inişte sağ kanadı yere çarpınca motoru alev aldı. Pisti pas geçen uçak havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 1 Mayıs 2015. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde polis sorumluluk bölgesinde çıkan olaylarda 25'i polis ve 25'i sivil olmak üzere 50 kişi yaralanırken 340 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2015. Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Demokratik Partisi mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekilinin belirleneceği 2015 genel seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların %40.87'sini alarak birinci parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy oranıyla ikinci parti oldu. 2002 genel seçimlerinden beri mecliste tek başına iktidarı sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez çoğunluğu

23 Haziran 2015. Genel seçimler sonucunda milletvekili seçilen vekiller en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yönettiği oturumda yemin ederek görevlerine başladı. 25 Haziran 2015. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ikinci kez başkanlığa seçildi. 1 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan dördüncü tur oylama sonucunda 258 oy alan İsmet Yılmaz, meclisin 26. başkanı seçildi. Yılmaz'ın dördüncü turdaki rakibi Deniz Baykal ise 182 oy aldı. 29 oy boş kullanılırken 78 oy da geçersiz sayıldı. 9 Temmuz 2015. Genel seçimlerden 32 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi. 13 Temmuz 2015, Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğuyla iptal etti. 14 Temmuz 2015, 2013 yılının Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Digitürk, Katarlı Beink Medya Grubu'na satıldı. 20 Temmuz 2015, Adıyaman'da PKK örgüt üyeleri güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı. 20 Temmuz 2015, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. 26 Temmuz 2015, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK örgüt üyelerinin yol kesmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibinin geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobil patlatıldı, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

27 Temmuz 2015. Muş ilinin Malazgirt ilçesinde ilçe jandarma komutanı eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Arslan Kulaksız hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak kurtuldu. 29 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe verdi. 4 Ağustos 2015. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olurken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocaeli'mizin her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RGS Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünler ise pazara girecek. Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından Vira Bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Coğrafi iz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası coğrafyayız ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezinde Haikong kentinde tadilatta olan bir restoranda yangın çıktı. Yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. El Niño'nun yıl sonuna doğru olağanüstü güçlenmesi beklenirken, Dünya Meteoroloji Örgütü 2027'ye kadar sürebilecek aşırı hava olaylarına karşı uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Ukrayna'nın aralarında anlaşmaya varması gerektiğini ve bunun için şans bulduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Katz, İran'ın kendilerine saldırı düzenlemesi halinde enerji dahil tüm altyapısını hedef alacaklarını belirtti. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında daha önce tek bir mermi dahi satmamış, Hint şirketlerine toplam 700 milyon euro peşin ödeme yapılmasının ardından istifa etti. ABD'de bağımsızlığın 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında özgürlük, sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz yazısı yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın sona erdiğini ifade etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yaz kapsamında 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri varken Ankara yoktu. Kayseri varken İstanbul yoktu. Kayseri varken Roma, Paris, Atina, Moskova, Washington yoktu. Böyle tarihi derinlikleri olan bir şehri birbirinden ilginç ve çok önemli ilkleriyle tanımak ister misiniz?
6: Kayseri yalnızca bir şehir değildir. O, çağların omuz omuza verdiği, zamanın katman katman biriktiği kadim bir medeniyet sahnesidir. Tarihin akışına sadece tanıklık etmekle kalmamış, kimi zaman o akışın yönünü değiştirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanların farkında olmadan taşıdığı kültürel zenginlik, vakur duruş ve güçlü karakter, binlerce yıllık bir şehir hafızasının süzülüp gelen mirasıdır. Her sokağında bir hikaye fısıldanır. Her taşında bir medeniyetin izi saklıdır. Kayseri, adeta farklı çağları ve kültürleri cömertçe sergileyen bir açık hava müzesi gibidir. Bu yüzden pek çok alanda önce olmuş, ilkleri başlatan, iz bırakan ve yol açan bir şehir olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tarih, insanlığın yazıyla tanışmasıyla başlar. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Sümerlilerin yazıyı icat etmesiyle tarihi devirler açılmış, öncesi ise tarih öncesi, yani prehistorik olarak anılmıştır. Anadolu'da ise bu kapı Kayseri'de aralanır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce bir Asur ticaret kolonisi olarak kurulan Kültepe'de bulunan çivi yazılı tabletler Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilir. Bu tabletler yalnızca ticari kayıtlar değildir. Bu coğrafyanın hafızası bir toplumun ilk yazılı tanıklıklarıdır. Bu yönüyle Anadolu'nun tarihi de Kayseri'de başlar. Kültepe tabletleri ise Anadolu'nun adeta ön sözüdür. Dünyanın ilk hastanesi Kayseri'dedir. 4. yüzyıl, Roma dönemi. Milattan sonra 372-373 yıllarında Hristiyan dünyasının en önemli isimlerinden Kayserili Aziz Basil yalnızca bir hastane değil, aynı zamanda bir merhamet merkezi kurar. Basilyat. Yoksulların barındığı, hastaların tedavi edildiği, kimsesizlerin sahiplenildiği bu kompleks dönemi için benzersiz bir sosyal organizasyon örneğidir. Modern hastane sisteminin ilk nüvelerinden biri sayılan bu yapı, Kayseri'nin yalnızca ilimde değil, insanlığa hizmet anlayışında da öncü olduğunu gösterir. Anadolu'da Türkler tarafından ilk kitap Kayseri'de yazılmıştır. 12. yüzyılın başları. Danışmendlilerin Kayseri emiri İbnülkemal olarak anılan İlyas bin Ahmet, 1101-1105 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Keşfül Akabe adlı eserini Danışmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Gümüştekin Ahmet Gazi'ye sunar. Astronomi ve felsefeye dair derinlikli bir çalışma olan bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından kaleme alınan ilk kitap olarak kabul edilir. Bu satırlar, Kayseri'nin yalnızca bir ticaret ve siyaset merkezi değil, aynı zamanda bir ilim ve düşünce merkezi olduğunun da kanıtıdır. Anadolu'nun ilk medresesi Kayseri'dedir. 12. yüzyılın ortaları. Danışmendlilerin 3. hükümdarı Melik Muhammed Gazi 1134-1143 yılları arasında Cami-i Kebir, daha Türkçe bir ifade ile Ulu Cami-i Külliyesi bünyesinde bir de medrese inşa ettirir. Bu medrese Anadolu'nun ilk medresesi, ilk Türk eğitim kurumudur. Yüzyıllar boyunca ilimle nefes alan yapı 1930'lu yıllara kadar faal kalmış, ardından kaderine terk edilmiştir. 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük tahribat görmüş, hatta üzerine tuvalet yapılacak kadar unutulmuştur. Fakat tarih bazen susar ama yok olmaz. Bizlerin bu nahoş duruma feryadı bir şekilde karşılık bulmuş ve bugün yeniden medresenin ihyası için çalışmalar başlamıştır. Tüm bunlar Kayseri'nin hafızasına sahip çıkma iradesinin göstergesidir aslında. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi Kayseri'dedir. 1206 yılı Selçuklu dönemi. Sultan 1. Kıyasettin Kehüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine bir medrese ile şifahaneyi yan yana inşa ettirir. Bugün Gevher Nesibe Darüşşifası olarak bilinen bu yapı, yalnızca bir sağlık kurumu değil, aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Genelde medreseler ya tek ya da bir camiye bitişik olarak inşa edilirken, burada medresenin bir şifahaneye bitişik olarak inşa edilmesi, modern anlamda tıp fakültesi ve araştırma hastanesi birlikteliğinin en erken örneği olarak kabul edilir. Kayseri burada ilim ile şifayı aynı avluda buluşturmuştur. Anadolu'da Türkler tarafından ilk Türkçe kitap da Kayseri'de yazılmıştır. 13. yüzyılın sonları, 1286 yılında Kayseri'de kaleme alınan Behçetül Hadaik adındaki bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul edilir. Bahçelerin güzelliği anlamına gelen bu eser, Oğuz Türkçesi ile oldukça sade, arı, duru ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Amacı, dini ve ahlaki bilgileri Arapça ve Farsça'nın ağır dili yerine halkın anlayabileceği bir üslupla sunmaktır. Bu eser yalnızca bir kitap değil, Anadolu'da Türkçenin bilinçli bir tercih olarak sahneye çıkışıdır. Kayseri, yazının Anadolu'ya düştüğü ilk yer, merhametin kurumsallaştığı ilk merkezlerden biri. İlmin, medresenin, şifahanenin, Türkçenin filizlendiği şehir. Bir şehirden fazlası, zamanın içinden geçerek bugünlere ulaşan, çağların omuzlarında yükselen bir medeniyet mirasıdır. Kayseri, günümüzde her ne kadar sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir durgunluk yaşasa da, bu şehir tarihsel hafızası ile tüm bunların üstesinden bir şekilde gelecektir.
5: Tüm bu bilgiler ışığında ilim ve bilim merkezli tarihi derinlikleri olan böyle bir şehirde bir kitap fuarının dahi düzenlenememesi oldukça manidardır.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih sona erdi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından Vira Bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. Akaryakıt grup ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'te Anadolu, 1634'te Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmiştir. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümeray Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Camii ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi, muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezinde Haikon kentinde tadilatta olan bir restoranda yangın çıktı. Yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. El Niño'nun yıl sonuna doğru olağanüstü güçlenmesi beklenirken, Dünya Meteoroloji Örgütü 2027'ye kadar sürebilecek aşırı hava olaylarına karşı uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Ukrayna'nın aralarında anlaşmaya varması gerektiğini ve bunun için şans bulduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Katz, İran'ın kendilerine saldırı düzenlemesi halinde enerji dahil tüm altyapısını hedef alacaklarını belirtti. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında daha önce tek bir mermi dahi satmamış, Hint şirketlerine toplam 700 milyon euro peşin ödeme yapılmasının ardından istifa etti. ABD'de bağımsızlığın 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında özgürlük, sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz yazısı yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın sona erdiğini ifade etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yaz kapsamında 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultan Sazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultan Sazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlanmıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Poussin, Sid Matthew Poussin ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocaeli'mizin her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşırken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
4: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
4: Merhabalar.
5: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
4: Bizim için de öyle.
5: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın, hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
4: Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
5: Maşallah.
4: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
5: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin? Saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
4: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi Valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda, hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi.
5: Çok güzel.
4: Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalatta yapıyoruz.
5: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
4: evet, aynen
5: hem taban
4: öyle.
5: Hem üst. tam anlamıyla bir üretim
4: evet, oluştu. Evet. Dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
5: Kaç kadın var burada?
4: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
5: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diyebiliriz. Bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
4: İnşallah, inşallah. İnşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması. Tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz. Gerçekten. İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi. Evet, araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
5: çok daha güzel şeyler ilerleyen zamanlarda
4: ilerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
5: Ya öyledir eminim ki çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
4: Evet.
5: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
4: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
5: ne
4: taraftan
5: güzel, hayırlı
4: da.
5: Hayırlı olsun.
4: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
5: Evet.
4: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdu illa ki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
5: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
4: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
5: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında, bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela, onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
5: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
4: Ben teşekkür
5: sohbet
4: ederim.
5: Sohbet çok güzeldi. Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer ile birlikteydik. Sağ olun efendim.
4: Teşekkür Biz teşekkür ederiz.
5: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayseri'mizin her bir köşesinde, Kocaeli'mizin her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil, ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı, 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
6: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken, milattan önce 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının unvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Caesar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, imparator olduktan sonra Caesar'ı tanrılaştırmış ve bir unvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu unvanı benimsemiş ve Caesar adı bir unvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Caesar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı imparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esopya şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Ağustos'un da ölümünün hemen ardından milattan sonra 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arculus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Arculus çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Seneto huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü son Kapadokya kralı Arculus tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Arculus'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Arculus'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Arculus'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kare ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
7: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar İsmail Baha Sürelsan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Yozgat'ın tanınmış eşraflarından Ahmet Bahauddin Efendi'nin oğlu olarak 1912 yılında Bursa'da dünyaya gelen İsmail Baha Sürelsan, ilk ve ortaokul öğretiminden sonra Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra ise memuriyet hayatı başladı. Sanatçının ilk görevi Ziraat Müdürlüğü'ydü. 1972 yılına kadar Ziraat Vekaleti Şube Müdürlüğü, Bakanlık Müfettişliği, Zirai Donatım Kurumu Başmüşavirliği gibi görevlerde bulundu. Türk sanat musikisiyle de yakından ilgilenen Sürelsan, emekli olduktan 1972 yılında TRT'de Türk sanat müziği uzmanı olarak göreve getirildi.

Müziğe tutkun bir aileden gelen Sürelsan, küçük yaşlarda bağlama çalmaya merak salmıştı. Daha sonra da tambura gönül verdi. 1925 yılına kadar Bursa'da çeşitli musiki toplantılarına katılması, bilgisini artırmasına yardımcı olmuştu. Bursa Mevlevihanesi'ne devam etmesi ise musiki hayatının en önemli dönüm noktasıydı.

sanatçının Işıklar Askeri Lisesi'nde müzik öğretmeni Mustafa Rahmi Otman'dan öğrendiği nota bilgisi burada daha da ilerledi. 1927 yılında Kanuni Salim Bey ile kanun sözü üzerine çalışmaya başlayan Sürelsan, aynı dönemde klasik Türk kültürünün önemli bir dalı olan Karagöz'le ilgili çalışmalar da yaptı. 1945 yılında ise musiki çalışmalarına ağırlık verdi. Ankara'da uzun yıllar evinde düzenlediği, cumartesi toplantılarına katılan müzikseverlere bildiklerini öğretmeye başladı. Kısa sürede cumartesi toplantıları bir kurs niteliğine büründü. Gelenlerin sayısı da her geçen gün artıyordu. Bu toplantılar sonunda İsmail Bahar Sürelsan çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Cumartesi toplantılarına katılarak feyz alanlar arasında Türk sanat müziğinin son dönem ustalarından sayılan ünlü bestekar Erol Sayan da bulunuyordu. Sürelsan, Türk musikisini daha geniş kitlelere tanıtmak, yaymak ve öğretmek için ilkini Bursa'da gerçekleştirdiği uygulamalı konferanslarını Ankara'da da devam ettirdi. Emekli olduğu yıl göreve başladığı TRT'de Türk sanat musikisi uzmanı olarak çeşitli komisyonlarda görev yapan sanatçı, Repertuar Kurulu Başkanlığı, Kültür Başkanlığı Türk Musikisi Komisyonu üyeliği görevlerinde de bulundu. 1968-72 yılları arasında ayrıca Ankara İlahiyat Fakültesi'nde dini musiki dersleri de verdi. 1977 yılında sağlığı nedeniyle Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

Sürelsan, TRT Antalya Bölge Müdürlüğü'nde Türk Sanat Müziği uzmanlığı yaparken, Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu şefliği görevliğinde de bulundu. Antalya Radyosu'nda hazırladığı açıklamalı Türk Sanat Musikisi programları büyük ilgi topladı ve bir müzikolog olarak çeşitli gazete ve dergilerde inceleme yazıları da yayınladı. Kaan Temiroğlu hakkında inceleme yazısı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından bastırıldı ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında da yer aldı. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını alan sanatçı, klasik köklere ve ilmi değerlere

Türk sanat musikisinin son döneminin bestekarlarından olan İsmail Baha Sürelsan'ın eserlerinde klasik musikinin bütün kaidelerine bağlı oldu ve melodik yapılarının da ileriye dönük bir anlayışın hakim olduğu görülmekte. 1977 yılında yerleştiği Antalya'da müzik çalışmalarına devam eden sanatçı, 1991 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve kendi adını taşıyan Musiki Evin kurucusu olarak önemli bir hizmete imza attı. 1996 yılında ilk mezunlarını veren İsmail Baha Sürelsan Musiki Evi'nde çok sayıda öğrenci Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dallarında eğitim gördü. Birçok öğrenci de buradan aldığı eğitimle konservatuar sınavlarında başarı sağlayarak eğitim hakkı kazandı. 12 Nisan 1998 tarihinde hayata veda eden sanatçı, Türk sanat müziğine kazandırdıklarıyla ölümsüzleşmiştir.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

Talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehri Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: Gidengeliyor acak ne işte.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'de yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayseri'mizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı, çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha, bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.